0: çevirme, çevir çevirme yakat.
1: Vardım vış.
2: Askıldırmam.
1: Ah, nüt, nüt. Röster Ali Monorayu Music.